0: tersi diyor. Tüm ben kapasite diyor. Kendini mi yapayım? Kendim muskoy yes. O işte bom. Bom tabayı. Bom sunu sorması. Bom sexta-feira. Até amanhã, Deus quiser. Tchau, tchau. Com Deus. Todos meus colegas me aperta, tá bom? Tchau, com Deus. Abraços.
1: Happy Hour, diversão garantida. Apresentação, Léo Medeiros.